Rengarenk bir bataklığın içinde batışını izlerken hayatımın gecenin sessizliğine diriniyorum. İçimdeki yangın

Az mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm o

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Reçete yenilemede yapay zeka dönemi başlıyor. Son dönemde gündelik hayata daha çok dahil olan yapay zeka teknolojisi sağlık sektöründe de dönüşüm başlattı. Amerika'da hastaların tıbbi reçetelerini yapay zeka desteğiyle yenileyebilmesine imkan tanıyan uygulamayı hayata geçiren ilk eyalet Utah oldu. Yeni uygulamanın önlenebilir hastane ziyaretlerini engelleyebileceği ve sağlık harcamalarını azaltabileceği ifade edilen açıklamada yapay zeka uygulamasının hasta tedavisine uyumu artırmayı amaçladığı vurgulandı. Birçok hastanın reçete yenilemek için haftalarca doktordan randevu beklemek zorunda kaldığı ve bunun can sıkıcı olduğu belirtilerek yeni uygulama çığır açan olay olarak nitelendirildi. 2026 yılında benzer düzenlemelerin birçok eyalette onaylanması bekleniyor. Uzmanlar ayrıca yapay zeka sistemlerinin doğru doza karar vermesini sağlamak amacıyla çeşitli güvenlik mekanizmalarının bulunduğunu, bu süreçlerin hekimler tarafından da denetlendiğini belirtti. Bazı doktorlarsa reçete yenileme gibi kararların yapay zeka tarafından verilmesinin hastalar açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu. Amerikan Tabipler Birliği, yapay zeka tıbbı daha iyi hale getirmek için sınırsız fırsatlara sahip olsa da hekimlerin katkısı olmadan hem hastalar hem de hekimler için ciddi riskler oluşturmaktadır görüşünü paylaştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Kulübü FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Başak Ticareti Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 21 Ağustos Cuma sabahında 7.21 gösteriyor saatler ve duyuyorsunuz her zamanki gibi. Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Dünden günden en sevilen melodiler sizlere ulaşmaya devam etsin. Ve biz de bakalım bugünün ve yaklaşan hafta sonunun hava durumunu aktaralım az sonra.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Doğuş çay 1000 gram 269.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.50, Komili ayçiçek yağı 5 litre 469.95, Arbella makarna 500 gram çeşitleri 16.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi, 2. şube E5 yan yol, Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Reçete yenilemede yapay zeka dönemi başlıyor. Son dönemde gündelik hayata daha çok dahil olan yapay zeka teknolojisi sağlık sektöründe de dönüşüm başlattı. Amerika'da hastaların tıbbi reçetelerini yapay zeka desteğiyle yenileyebilmesine imkan tanıyan uygulamayı hayata geçiren ilk eyalet Utah oldu. Yeni uygulamanın önlenebilir hastane ziyaretlerini engelleyebileceği ve sağlık harcamalarını azaltabileceği ifade edilen açıklamada yapay zeka uygulamasının hasta tedavisine uyumu artırmayı amaçladığı vurgulandı. Birçok hastanın reçete yenilemek için haftalarca doktordan randevu beklemek zorunda kaldığı ve bunun can sıkıcı olduğu belirtilerek yeni uygulama çığır açan olay olarak nitelendirildi. 2026 yılında benzer düzenlemelerin birçok eyalette onaylanması bekleniyor. Uzmanlar ayrıca yapay zeka sistemlerinin doğru doza karar vermesini sağlamak amacıyla çeşitli güvenlik mekanizmalarının bulunduğunu, bu süreçlerin hekimler tarafından da denetlendiğini belirtti. Bazı doktorlarsa reçete yenileme gibi kararların yapay zeka tarafından verilmesinin hastalar açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu. Amerikan Tabipler Birliği, yapay zeka tıbbı daha iyi hale getirmek için sınırsız fırsatlara sahip olsa da hekimlerin katkısı olmadan hem hastalar hem de hekimler için ciddi riskler oluşturmaktadır görüşünü paylaştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Sabah haberleri devam ediyor Küpe FM'de. Saatler 8'e yaklaşıyor yavaş yavaş. Atiye'nin bu güzel şarkısıyla 8'e doğru ilerleyelim. Sonrasında hava durumunu bir kez daha aktarıp gündemdeki haberleri de aktarmayı sürdüreceğiz. Küpe FM burası. Trakya'nın tamamına yayın yapan tek radyo istasyonu. Günaydın.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Geldi geldi, yazmaz geldi. 27'sine kadar da hem Afrika'dan hem de Basra Körfezi'nden aynı anda gelen sıcaklar yurdumuzda birleşti ve etkisini gösteriyor. Önümüzdeki hafta hatta İstanbul'da bugüne kadarki en sıcak Ağustos yaz gününün olması tahmin ediliyor. Sıcaklarla aranız nasıl bilmiyorum ama deniz keyfi yapmak isteyenler için de Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklıkları 23-22 derece, dolaylarında parçalı ve az bulutlu olacak bugün. Trakya'da hava sıcaklığı 35 derece.

0: Süperfem reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar eğitim adasında büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalı net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212-993-1294.
7: Chery. Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 37.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Güzel bir cuma sabahında güzel şarkılarla güne başladık ama dün akşama dönelim. Beşiktaş şahane bir performans sergiledi. Uzun süredir böyle keyifli bir maç izlememiştim doğrusu. Bilmiyorum izleyenler aynı fikirde olacak mı? Beşiktaşlı olup olmamak önemli değil ama keyifli bir karşılaşmaydı. Dolmabahçe'de avantajı kaptı. Beşiktaş 3-0 galip geldi ve UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş için çok büyük bir avantaj elde etti. Bu arada tabii dün akşamdan akılda kalan önemli anlardan bir tanesi de Beşiktaş'ın büyük umutlar bağladığı ve böyle yakın zamanda transfer ettiği Trossard'ın da sakatlanarak 72. dakikada oyundan çıkması oldu. Henüz oyuncuyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Muhtemeldir ki bugün durumuna ilişkin net açıklama yapılacaktır.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜRTÜRK yanında. 0541 549 5421.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 7072 0507 745 14-10.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
6: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
10: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
11: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da.

Trabzonspor'a Muhammed Salah da yetmedi. Demek ki UEFA Avrupa Ligi playoff'un ilk maçında evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu Bordo Maviller. Tur şansını da böylelikle 27 Ağustos'taki rövanşa bırakmış oldular.

0: Kulübe FM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

Sabah haberleri devam ediyor. Saatler 9'a yaklaşırken biz Emircan İrek dinlemeye başladık. Yurdun dört bir tarafında festivaller devam ediyor. Festivallerde sevilen şarkıcılar sahne almaya devam ediyor. Başka programların yanı sıra Silivri hariç. Silivri'deki bu yılki festivallerin gerçekleştirilmeyeceği açıklandı ama sebebine ilişkin, neden gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin resmi bir açıklama yoktu biliyorsunuz. Emircan İrek'te 17.si gerçekleştirilecek olan Vize Tarih Kültür Festivali'nde sahne alacak. Vize'deki festival 27 ile 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

0: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şuraya düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
4: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
5: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknolojik Teknosa'da güzel.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber aktaralım. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor biliyorsunuz. Motorine bu gece yarısından itibaren 2 lira 92 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

haberlerini bu haftada noktalıyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum şimdiden. Bu arada hafta sonu da Küpe FM'in Instagram sayfasında birbirinden güzel paylaşımlar sizlere ulaşmaya devam edecek. Eğlenceli içeriklerin yanı sıra son dakika gelişmelerini de sizlere aktarıyoruz. Eğer takip etmiyorsanız Küpe FM'i Instagram'dan hemen şimdi takip edebilirsiniz. Beğendiğiniz gönderiler olursa bir kalp atmayı, bir yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Çok beğendikleriniz olursa da eminim ki sevdiklerinizle de paylaşacaksınız. Aa bak bu tam sana göre, aa bu tam seni anlatıyor düşünceleriyle. Binlerce insan paylaşıyor, yorum yapıyor. Siz de onlardan bir tanesi olursanız bizi mutlu edersiniz. Bugünlük bu kadar. Biraz sonra haberlerin hemen ardından Serkan çok güzel bir şarkı listesiyle gününüze eşlik edecek. Görüşürüz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Reçete yenilemede yapay zeka dönemi başlıyor. Son dönemde gündelik hayata daha çok dahil olan yapay zeka teknolojisi sağlık sektöründe de dönüşüm başlattı. Amerika'da hastaların tıbbi reçetelerini yapay zeka desteğiyle yenileyebilmesine imkan tanıyan uygulamayı hayata geçiren ilk eyalet Utah oldu. Yeni uygulamanın önlenebilir

0: tarafından da denetlendiğini belirtti. Bazı doktorlarsa reçete yenileme gibi kararların yapay zeka tarafından verilmesinin hastalar açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu. Amerikan Tabipler Birliği, yapay zeka tıbbı daha iyi hale getirmek için sınırsız fırsatlara sahip olsa da hekimlerin katkısı olmadan hem hastalar hem de hekimler için ciddi riskler oluşturmaktadır görüşünü paylaştı.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 92 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zorunlu deprem sigortasında taşınmaz alım satımlarını ilgilendiren yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre konut satışında mevcut DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması sona erecek. Satışla birlikte poliçe sonlandırılacak, kullanılmayan günlere ait primlerse sigorta sahibine iade edilecek. Edirne'de Tunca Nehri'nde debinin azalması sonucu kum adacıkları oluştu. Haziran ayı başında saniyede 20 metreküp olarak ölçülen nehrin debisi son ölçümlerde saniyede 4 metreküpe geriledi. ABD, İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, tarihin en sert yaptırımlarının pazartesi açıklanacağını duyurdu.
2: Spor.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti. Fenerbahçe Arda Güler'in sonraki satıştan pay maddesinin maksimum 1,5 milyon euro ile sınırlandırıldığı iddialarını yalanladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira, 1 euro 56 lira 24 kuruş, gram altın 7026 liradan, çeyrek altın 11234 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 30, Tekirdağ 31, Kırklareli ve Çanakkale 34, Edirne 38 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Müzikal takınız Küp FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. 21 Ağustos Cuma sabahından haftanın o en tatlı, en hafif gününden hepinize kocaman bir merhaba. Takvimler Cuma'yı gösteriyor. Hafta sonu enerjisi şimdiden ruhumuzu sarmış durumda. Vokali için internette sıkça 3 oktav, 3,5 oktav gibi rakamlar dolaşan, buna karşılık kendi açıklamalarında farklı vokal tekniklerini ve R&B, pop, arabesk, pop ve latin gibi farklı türleri kullanabildiğini özellikle belirttiği görüntü. Ayrıca performans tarafındaki disiplinini kariyerinin en istikrarlı yönlerinden biri olarak tanımlayan popstar Edis'le yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Süper FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 449.95, Türk şeker toz şeker 5 kilogram 209.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram çeşitleri 149.95, sütaş taze kaşar 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. Şube E5 Yan Yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜRTÜRK yanında. 0541 549 5421.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 17-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli, seçili televizyon alımlarına özel, yanında hava soğutucu, kahve makinesi veya mikrodalga hemen hediye. Sizler de bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız hemen Çetinler Arçelik mağazalarına gelin. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Küpe FM Reklam.

Bugün gökyüzü cıvıl cıvıl, kahveler taze, müziklerimizse tam olarak haftanın yorgunluğunu üzerinizden atacak cinsten. İşe yetişmeye çalışanlar, trafikte sabır sınavı verenler, evinde kahvesini yudumlayanlar, yolu buradan geçen herkes, doğru yerdesiniz. İstanbul Festivali'nde 5. kez sevenleriyle buluşan en sevilen hitleri Seni Kendime Sakladım, Yürek, İstanbul, Aman Aman, Köprü Altı, Öyle Dertli ve çok daha fazlasını seslendiren, enerji dolu bir atmosferde eşi benzeri olmayan bir konser performansı sergileyen Türk rock müziğinin efsane grubu Duman bizlere sesleniyor.

21 Ağustos Cuma gününde yine aynı saatte aynı frekansta buluştuk. Ağustos ayı yavaş yavaş vedaya hazırlanırken içinizi ısıtacak bir yayınla yine karşınızdayız. Yıllar önce yayınlanan parçayla özellikle yalnızlık, özlem ve ulaşamama hissini bu kadar doğrudan anlatması sayesinde bugün hala dinleyicide karşılık bulan şarkımın kara boşluğunda hissiyle sosyal medyanın yeni nesil melankoli kültürüyle de fazlasıyla örtüşen kendine özgü vokali ve şarkının atmosferi birleşince ortaya yıllar sonra bile TikTok, Instagram kuşağının kendinden bir şey bulabileceği zamansız bir iş çıkardığı Sen Orada Yoksun isimli parçayla Göksel'e kulak veriyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
3: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Çeri.
6: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. 40 derecenin üstüne çıkacak sıcaklıklar Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencisinin merkezi sınavla seçilerek 20 araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini duyurdu. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. Türkiye'de tatillerini tamamlayarak Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönüş yoluna geçen gurbetçilerin Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule sınır kapısında yoğunluğu devam ediyor. Gurbetçilerin en sık kullandığı Kapıkule sınır kapısında gümrük sahası dolarken metrelerce araç kuyruğu oluştu.
2: Spor.
3: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 mağlup oldu. Galatasaray Rus futbolcu Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 21 yaşındaki futbolcuya yıllık 3 milyon 250 bin euro garanti ücret ödeneceği aktarıldı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira, 1 euro 56 lira 24 kuruş, gram altın 7026 liradan, çeyrek altın 11234 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 30, Tekirdağ 31, Kırklareli ve Çanakkale 34, Edirne 38 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Kimimiz için uzun bir haftanın son mesai günü, kimimiz için sabırsızlıkla beklenen bir tatilin ilk adımı. Ama hepimiz için ortak bir şey var: yeni bir güne umutla başlamak. Günün bu saatlerinde çaylar, kahveler koyulduysa, müzik haberleri kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gününüz aydın, cumanız bereketli ve huzurlu olsun. 4 aylık hamile olduğu öğrenilen, yaz boyunca gerçekleştirmeyi planladığı konserlerin tamamını iptal eden, hamilelik dönemini konforlu ve huzurlu şekilde geçirmek isteyen, %100'ümü veremeyeceğim diyerek sahnelere ara verdiğini açıklayan Ece Seçkin konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.

0: yaşam.tr 0282 502 70 72 0507 745 14 10.
1: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44 rofaenerji.com.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Otocenter Lüleburgaz.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

Haftanın son iş gününde tüm sürücülerimiz önce emniyet kemerlerini takmalarını hatırlatıyor. Ardından sabırlar diliyoruz. Hafta sonu kapıda, mesainin bitmesine saatler var. Yol boyunca size en sevdiğiniz şarkılarla, güne neşe katacak kısa müzik haberlerle sizlere eşlik ediyor olacağız. Radyolarınızın başından ayrılmayın. 21 Ağustos Cuma enerjisini hep birlikte yükseltiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali'nin 8. gününde sahne alan, konser boyunca aşıyan, Kör Düğüm, Affettim ve Bonito başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendiren, sahneye çıktığı ilk andan itibaren dinleyicilerle güçlü bir bağ kuran, hareketli repertuarı ve dinamik performansıyla konser boyunca tempoyu yüksek tutan rap star Sefo radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Pazartesinin ağırlığını, salının telaşını, çarşambanın yorgunluğunu ve perşembenin sabırsızlığını geride bıraktık. Şimdi sırada cuma var. Önümüzde kocaman bir hafta sonu bizleri bekliyor. Yaz konserleri kapsamında Altınoluk Amfitiyatro'da sevenleriyle buluşan, repertuvarında kariyerinin sevilen şarkılarına yer veren Lan, Ara, Felaket ve Uslanmıyor Bu gibi hitlerini Altınoluk seyircisiyle birazdan söyleyen, sahne performansı kadar stiliyle de dikkat çeken Zeynep Bastık bizleri karşılıyor.

0: Oradan randevu beklemek zorunda kaldığı ve bunun can sıkıcı olduğu belirtilerek yeni uygulama çığır açan olay olarak nitelendirildi. 2026 yılında benzer düzenlemelerin birçok eyalette onaylanması bekleniyor. Uzmanlar ayrıca yapay zeka sistemlerinin doğru doza karar vermesini sağlamak amacıyla çeşitli güvenlik mekanizmalarının bulunduğunu, bu süreçlerin hekimler tarafından da denetlendiğini belirtti. Bazı doktorlarsa reçete yenileme gibi kararların yapay zeka tarafından verilmesinin hastalar açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu. Amerikan Tabipler Birliği, yapay zeka tıbbı daha iyi hale getirmek için sınırsız fırsatlara sahip olsa da hekimlerin katkısı olmadan hem hastalar hem de hekimler için ciddi riskler oluşturmaktadır görüşünü paylaştı.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı, yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin açlarımın aynısı, sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın, hak yolunda batsın. Geri

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 92 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zorunlu deprem sigortasında taşınmaz alım satımlarını ilgilendiren yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre konut satışında mevcut DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması sona erecek. Satışla birlikte poliçe sonlandırılacak, kullanılmayan günlere ait primlerse sigorta sahibine iade edilecek. Edirne'de Tunca Nehri'nde debinin azalması sonucu kum adacıkları oluştu. Haziran ayı başında saniyede 20 metreküp olarak ölçülen nehrin debisi son ölçümlerde saniyede 4 metreküpe geriledi. ABD, İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, tarihin en sert yaptırımlarının pazartesi açıklanacağını duyurdu.
2: Spor.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti. Fenerbahçe, Arda Güler'in sonraki satıştan pay maddesinin maksimum 1,5 milyon euro ile sınırlandırıldığı iddialarını yalanladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira, 1 euro 56 lira 24 kuruş, gram altın 7026 liradan, çeyrek altın 11234 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 30, Tekirdağ 31, Kırklareli ve Çanakkale 34, Edirne 38 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Günaydın, saatler öğleni gösteriyor. 21 Ağustos Cuma gününün tam ortasındayız. Haftanın o en tatlı, en hafif saatleri başladı bile. Öğle molasında olanlar, yemeğini yerken bizi dinleyenler, trafikte seyir halinde olanlar. Cuma günün enerjisi bir başka, hafta sonunun kokusu şimdiden geldi bile. Şimdi temposu hiç düşmeyen en hit şarkılarla enerjimizi ikiye katlıyoruz. Sesi biraz daha açın, öğle kuşağı devam ediyor. Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde sahne alan Kimseler Bulamasın Bizi, Ay ve Yüzük gibi beğeniyle dinlenen parçalarını Erzurumlu hayranlarıyla birlikte seslendiren enerjik sahne performansı ve dinamik repertuarıyla büyük beğeni toplayan Oğuzhan Koç şimdi Küpe FM'de konuğumuz oluyor.
1: Hiçbir anlamı yok ayrılığın.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım Şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
5: Çetinler Arçelik'le sıcaklara geçit yok. Tüm split klima alımlarında net 10 bin lira indirim fırsatı sizlerle. Hemen teslim, ücretsiz montaj, rekor fırsat sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı kırklı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. Şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: ki ya tutuklusun ya da yeraltı.
1: Keyifli öğlenler herkese. Günün yorgunluğunu geride bıraktığımız, biraz nefes alıp kahvelerimizi yudumladığımız o güzel cuma öğlenindeyiz. Ağustos sıcağı dışarıda kendini hissettirirken biz de burada en güzel melodilerle içinizi ferahlatmaya devam ediyoruz. İster işte olun ister yolda, bu yarım saat boyunca tüm stresi kapının dışında bırakıyoruz. Günün ikinci yarısına harika bir parçayla devam edelim. Kulaklarınız bizde olsun. Kayıp Persona albümünde yer alan 10 şarkısının tamamı Spotify Top 50 listesine giren, müzik dünyasındaki başarısıyla konuşulmaya devam eden, her çıkardığı şarkıyla listeleri alt üst eden, yıllar önce bir ödül töreninde yaptığı konuşmayla yeniden gündeme gelen rap star Blok 3 radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Hafta sonu eğlenceniz olan 20 parçanın nabzını tuttuğumuz Zirvedekiler programında yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küp FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise Artvin'de ilk kez zipline yaparak adrenalin dolu anlar yaşayan Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri isimli parçasıyla hepinize mutlu günler, şimdiden keyif dolu tatiller.

0: yangın yeri.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
4: Küpe FM Haber.
5: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. 40 derecenin üstüne çıkacak sıcaklıklar Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencisinin merkezi sınavla seçilerek 20 araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini duyurdu. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınadı. Türkiye'de tatillerini tamamlayarak Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönüş yoluna geçen gurbetçilerin Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule sınır kapısında yoğunluğu devam ediyor. Gurbetçilerin en sık kullandığı Kapıkule sınır kapısında gümrük sahası dolarken metrelerce araç kuyruğu oluştu.
4: Spor.
5: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 mağlup oldu. Galatasaray Rus futbolcu Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 21 yaşındaki futbolcuya yıllık 3 milyon 250 bin euro garanti ücret ödeneceği aktarıldı.
4: Finans.
5: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira, 1 euro 56 lira 24 kuruş, gram altın 7026 liradan, çeyrek altın 11234 liradan alıcı buluyordu.
4: Hava durumu.
5: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 30, Tekirdağ 31, Kırklareli ve Çanakkale 34, Edirne 38 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Müzikal takınız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuz başladı. Tarkan Dönmüyor Giden bugünkü açılış şarkımızda FM Alper Özer'le devam edeceğiz. Bir ara şimdi sizlerle.
1: Ara bir sor da aklındasın hala. İçtikçe bu

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com. Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
2: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam.
2: Küpe FM.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 Siset.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 37.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
4: Küpe FM reklam.

böyle bir istatistik yapma şansımız elbette ki yok ama eğer olsaydı mesela insanların aralarında geçen sohbetleri şöyle bir analiz edebilecek olsaydık. En çok sohbet konusu olan şey ne olurdu sizce? Benim tahminim hava durumu olabilirdi mesela. En çok hava durumu konuşuluyor olabilir bence arkadaşlar. Çünkü mesela uzaktaki bir arkadaşınızla ya da akrabanızla konuşurken bile ilk sorulan sorulardan bir tanesidir bu orada havalar nasıl diye. Neyse hava durumu çok önemli bir konu gerçekten ve bugünlerde çok sıcak devam ediyor yaz ülkemizde. Daha da ısınacakmış havalar. Türkiye, Afrika ve Basra üzerinden gelen yeni sıcak hava dalgasında etkisine giriyor. Sıcaklıkların özellikle de yarından salıya kadar zirve yapması beklenirken İstanbul'da bazı ilçelerde termometreler 35 ila 36 dereceyi görebilirmiş. Siz bu arada kaç dereceleri hatırlıyorsunuz bilmiyorum ama ben mesela Silivri'de yaşayan birisi olarak Silivri'de aracımda 39 dereceyi gördüğümü hatırlıyorum en yüksek. Daha önce öyle bir numarayı gördüm, öyle bir dereceyi gördüğümü hatırlıyorum. Bu sefer 35-36 dereceleri zorlayacakmış sıcaklıklar. Güneydoğu'daysam sıcaklıkların 45 dereceye yaklaşacağı belirtiliyor. Uzmanlara göre bu dalga 2026 yazının en sıcak ve en uzun süren sıcak hava dalgası olabilir. Böylesine sıcak havalarda da benim gibi soğuk algınlığı geçiren kişilere de geçmiş olsun diyeyim. Çok yaygın değillerdir ama yine de olabiliyor tabii. Yaz gribi dediğimiz bir şey de var maalesef. O virüs o Allah'ın sıcağında bir şekilde sizi bulabiliyor. Bu da ayrı bir şanssızlık yani. Hayatımda başıma birkaç defa gelmiştir herhalde en fazla. O da bunlardan bir tanesi. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Ceylan Ertem bizlerle olacak. Sezen Aksu da kendisine eşlik edecek bu güzel şarkısında. Hıçkırık şimdi sizlerle.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Zeynep Bastık, Teoman ve Tolga Akdoğan triosu efendim. İki yabancı radyolarınızdaydı. Çok klasik bildiğimiz, sevdiğimiz bir şarkıyı bu yepyeni haliyle dinledik. Hepsi çok başarılı yorumlamış. Çok güzel bir duygu vermişler. Zeynep Bastık'ın yorumu şarkının bir yerinde o kadar çok Şebnem Ferah'ın yorumuna benzemiş ki bu arada. Dinlerken Allah Allah dedim, acaba sürpriz olsun diye hani şarkı ismine yazmadılar da böyle Şebnem Ferah'ı bir konuk vokalist olarak bir yerine serpiştirdiler mi diye düşünmedim değil, ama sonra bir baktım, heh, geldi Zeynep Bastık'ın tınısı tekrar. Dedim sadece bir benzerlikmiş demek ki. Bugün çıkan güzel şarkılardan bir tanesiydi. Şöyle bir haberimiz var bugün değerli dinleyiciler, onu da aradan çıkaralım. Motorun fiyatına bu gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 92 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 82 lira 65 kuruşa çıkacakmış. Buradan bu bilgiyi de iletmiş olalım ve devam edelim. Nisa ve Vişne şimdi radyolarınızda kendisine bu arada Dolu Kadehi Ters Tut'ta eşlik edecek.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Reçete yenilemede yapay zeka dönemi başlıyor. Son dönemde gündelik hayata daha çok dahil olan yapay zeka teknolojisi sağlık sektöründe de dönüşüm başlattı. Amerika'da hastaların tıbbi reçetelerini yapay zeka desteğiyle yenileyebilmesine imkan tanıyan uygulamayı hayata geçiren ilk eyalet Utah oldu. Yeni uygulamanın önlenebilir hastane ziyaretlerini engelleyebileceği ve sağlık harcamalarını azaltabileceği ifade edilen açıklamada yapay zeka uygulamasının hasta tedavisine uyumu artırmayı amaçladığı vurgulandı. Birçok hastanın reçete yenilemek için haftalarca doktordan randevu beklemek zorunda kaldığı ve bunun can sıkıcı olduğu belirtilerek yeni uygulama çığır açan olay olarak nitelendirildi. 2026 yılında benzer düzenlemelerin birçok eyalette onaylandı.

0: oluşturmaktadır görüşünü paylaştı.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 92 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zorunlu deprem sigortasında taşınmaz alım satımlarını ilgilendiren yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre konut satışında mevcut DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması sona erecek. Satışla birlikte poliçe sonlandırılacak, kullanılmayan günlere ait primlerse sigorta sahibine iade edilecek. Edirne'de Tunca Nehri'nde debinin azalması sonucu kum adacıkları oluştu. Haziran ayı başında saniyede 20 metreküp olarak ölçülen nehrin debisi son ölçümlerde saniyede 4 metreküpe geriledi. ABD, İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, tarihin en sert yaptırımlarının pazartesi açıklanacağını duyurdu.
2: Spor.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti. Fenerbahçe Arda Güler'in sonraki satıştan pay maddesinin maksimum 1,5 milyon euro ile sınırlandırıldığı iddialarını yalanladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira, 1 euro 56 lira 24 kuruş, gram altın 7026 liradan, çeyrek altın 11234 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 30, Tekirdağ 31, Kırklareli ve Çanakkale 34, Edirne 38 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Küp FM'desiniz. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Şöyle bir teknoloji haberimiz var efendim, sizlerle paylaşalım. Çin insansı robot yarışında adeta vites yükseltti. 2026'nın ilk yarısında dünyadaki insansı robot sevkiyatlarının %97'sini Çinli üreticiler gerçekleştirmiş. Ülkenin önde gelen robot üreticilerinden Unitree ise bu hafta Şangay borsasında işlem görmeye başlamış ve hisseleri ilk günde %460 yükselmiş. Çinli teknoloji şirketleri şimdi robotların yalnızca fabrikalarda değil günlük hayatta da insanlarla birlikte çalışabileceği bir döneme hazırlanıyormuş. Bu arada internette, sosyal medyada karşınıza çıkmıştır belki son günlerde. Böyle bir robot videosu, Çin'de gerçekleştirilen bir robot test videosu galiba o video anladığım kadarıyla. Ve robotları koşturuyorlar arkadaşlar. Ama böyle bir koşmak yok ya. Yani bunlar robot ve bırakın dengelerini sağlamayı başarmış olmayı, İnsanlardan çok daha hızlı koşuyorlar. Hiç dengelerini kaybetmeden, düşmeden, yani inanılmaz bir koşu görmüşsünüzdür belki. En sonunda böyle yumuşak bir yere çarparak düşüyor. O zaman bile düşmekte zorlanıyor. Böyle geri geri koşmaya başlıyor bu sefer. İnanılmaz yapmışlar gerçekten. Çin bu konuda çok başarılı. Robot teknolojileri de inanılmaz bir yere doğru gidiyor. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz şimdi Çağla ile beraber.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
5: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
8: Küpe FM.
9: Kamu sistem bir sistem mi?
10: Koşun ha.
11: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
12: Boyun, thank you, coming up next up.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Doğuş çay 1000 gram 269.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.50, Komili ayçiçek yağı 5 litre 469.95, Arbella makarna 500 gram çeşitleri 16.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi, 2. şube E5 yan yol, Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Uzmanlara göre telefonlar sürekli konuşmaları dinleyip reklama çevirmiyor, ancak uygulamalar verilen izinler ve kullanıcı davranışlarından çok sayıda veri toplanabiliyor. Uzmanlar özellikle mikrofon izinlerinin kontrol edilmesini ve kişiselleştirilmiş reklamların kapatılmasını öneriyor. Uzmanların söylediği şu şeyi dikkatimi çekti ama telefonlar sürekli konuşmaları dinleyip reklama çevirmiyor lafı dikkatimi çekti. Çünkü buna ne ben ne de siz inanmıyorsunuz zannediyorum ki. Bunu yaşamayan kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Hani ortamda bir şey konuşuluyordur. İşte bir şey söylersiniz, hemen bir bakarsınız telefonda o konuyla ilgili bir reklam çıkıyor. Bu artık o kadar bariz ve o kadar sık olan bir şey ki, bu hani bir kural gibi artık. Böyle bir şeyin olduğuna galiba %100 eminiz diye düşünüyorum hepimiz. Bilmiyorum itirazı olan var mı? Benim başıma hiç gelmedi diye düşünen var mı? Hiç bilmiyorum. Hatta ve hatta bunun da ötesine geçen durumlarla karşılaşıyoruz artık zaman zaman. Sadece aklımızdan geçiyor mesela ve bir bakıyoruz telefonda bu konuyla ilgili bir reklam çıkmış. Böyle bir şey de geldi mesela benim başıma daha önce. Belki de birçoğunuzun gelmiş olabilir. Bırakın telefonumuzun bizi dinlemesini, zihnimizi bile okuyor olabilirler yani bir şekilde. Yapay zeka teknolojileri çok gelişmeye başladı biliyorsunuz. Birazcık komplo teorisi gibi dursa da böyle söyleyen, buna benzer şeyler anlatan insanlardan gerçekten çok fazla ve duyduğunuz gibi ben de onlardan biriyim. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz Doğukan Medetoğlu ile beraber.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 12 94 Chery.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Group Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Group Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.
6: Tüm zamanların en iyileri Küpe FM'de.

Özlemişim, sizler de özlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Bu şarkıyı uzun zamandır dinlemiyorduk galiba. Ateşini Yolla Bana Beşiktaş'la özdeşleşen, Beşiktaş'ın marşı haline gelen bir şarkı oldu aynı zamanda, biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili şöyle ilginç bir şey öğrendim. Hakan Peker Armağan Çağlayan'ın programına katılmış. Orada kendisi söyledi. İlk önce aslında bütün takımlar şarkıyı benimsemişler. Tribünlere düşmüş şarkı, yani tribünlerde taraftarlar tarafından söylenmeye başlamış. Sadece Beşiktaş taraftarları tarafından değil, Fenerbahçe, Galatasaray ve başka takımların da taraftarları bu şarkıyı tribünlerde söylemeye başlamışlar çok ilginç bir şekilde. Herhalde hani şarkının bir yerinde böyle bir alkış bölümü var ya, herhalde orası böyle tam tribünlere uygun bir yer, öyle bir bölümü olduğu için tribünlere çok yakıştı bir şekilde, insanlar, taraftarlar daha doğrusu benimsediler. Sonrasında da diğer takımlar bırakmışlar ama bir şekilde Beşiktaş bırakmamış ve Beşiktaş'a mal olmuş şarkı. Ve diğer bir detay da şu, Hakan Peker Beşiktaşlı değilmiş bu arada. Hangi takımlı olduğunu söyledim programda, hatırlamıyorum ama niyeyse benim aklımda Fenerbahçe olarak kalmış. %100 emin de değilim ama Beşiktaşlı olmadığını söylemiştim. Tıpkı bu şuna benziyor aslında. Simge Sağ'ın da hani Aşkın Olayım şarkısıyla Galatasaray'la çok özdeşleştirilmişti ya. Hani acaba Galatasaraylı mı diye. Simge Sağ da Galatasaraylı değildi mesela. En azından öyle biliyorum. Böyle küçük bir bilgi. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Hakan Peker'in hemen ardından şimdi sıradaki konuğumuz yepyeni şarkısıyla Mehra olacak.

Yepyeni Burcu Güneş şarkısı Ben Yanmam radyolarınızdaydı efendim. Bir oyun dünyası sızıntısı var. Şöyle ki GTA 6 sızıntısı. Amerikan ordusu bile oyunu bekliyor. Bu arada öyle de bir yan haber olarak sunabiliriz. GTA 6'ya ait olduğu öne sürülen yeni görüntüler sosyal medyada yayılırken Rockstar'ın bunları bilerek sızdırdığına dair bir kanıt bulunmuyormuş. Görüntülerin eski geliştirme sürümlerinden geldiği ve sızıntının Rockstar'ın dijital politikalarının protesto amacı taşıdığı öne sürülüyor. Bu arada GTA 6 çılgınlığı Amerikan ordusuna bile sıçradı. Georgia'daki bir tabur sözleşmesini yenileyen askerlere oyunun çıkışına denk gelecek 4 günlük özel izin teklif etmiş. 130 askerden 20'si bu teşviki seçmiş. Günün ilginç haberlerinden bir tanesiydi. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Crash grubuyla beraber Küpe FM'desiniz.

0: FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM.
5: Estamos en vivo. Estamos en vivo.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
7: Boy, in fact, coming up next up.

Birazcık da sağlık diyeceğiz değerli dinleyiciler. Son günlerde kanser hastalığının tedavisiyle ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Bir ilaç firması, şimdi adını vermeyeyim, problem olabilir. Verip veremeyeceğim bilmiyorum ama gene de riske girmeyelim. Bir ilaç firmasının geliştirdiği kişiye özel mRNA aşısı, yüksek riskli melanom hastalarında kanserin tekrarlama ve yayılma riskini azaltmada umut vermiş. Faz 3 çalışmasında 1137 hasta incelenmiş. Aşı hastanın kendi tümöründeki genetik farklılıklar analiz edilerek hazırlanıyormuş. Ve bağışıklık sistemini kanser hücrelerini hedef alacak şekilde eğitiyormuş. Keytruda ile birlikte uygulanan kişiselleştirilmiş aşının yalnızca Keytruda alan hastalara göre daha başarılı sonuç verdiği bildirilmiş. Uzmanlar yöntemin onaylanması halinde melanomun yanı sıra başka kanser türlerinin tedavisinde de yeni bir dönemin kapısını açabileceği belirtiliyor. Umarız ki çok büyük faydası olur insanoğluna diyelim. Hatta ve hatta şifa bekleyen hastalara da çare olur diyelim, şifaları olur diyelim. Bir an önce hizmete girer, insanların faydasına olacak şekilde hizmete girer, insanlar faydalanır diyelim. Ve gündüz yolculuğumuzu bugünlük bitirelim. Son şarkımız Alya ve Rıza Tamer ortak çalışması olacak Deli Kız. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Şaşırt.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'e tepki gösterip Türkiye'yi kışkırtmaktan, sabrını sınamaktan vazgeçilmelidir diye konuştu. AFAD Deprem Bilim Kurulu üyeleri Marmara Denizi'nde adalar fayı üzerinde yoğunlaşan 170'i aşkın mikro depremlerin büyük sarsıntının habercisi veya öncüsü şeklinde yorumlanmasının bilimsel dayanağı olmadığını belirtti. Kırklareli'nde ayçiçeği hasadı kontrol çalışmaları devam ediyor. Dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla biçer döverlerle hasat edilen tarlaları inceleyen ekipler, biçer döver operatörleriyle üreticileri bilgilendiriyor. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, düşmanın yanlış hesaplarına ve yeni tehditlerine yıkıcı karşılık vereceklerini söyledi.
2: Spor.
3: Süper Lig'de bir yandan yıldız yağmuru sürerken diğer yandan yapılan harcamalar da göze çarpıyor. Şu ana kadar toplam 275 milyon euroluk transfer harcaması yapılırken Fenerbahçe 87 milyon euro ile en çok harcayan takım oldu. Trabzonsporlu futbolcu Cabral, kendilerine güvendiklerini belirterek Ferencvaros maçında tur atlayacaklarını düşündüğünü söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira, 1 euro 56 lira 24 kuruş, gram altın 7026 liradan, çeyrek altın 11234 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 30, Tekirdağ 31, Kırklareli ve Çanakkale 34, Edirne 38 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Küpe FM'den iyi günler diliyorum. Cuma gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Bugün bir Tarkan şarkısında Reymen'i dinliyoruz. Sen var ya.

0: Alıpe FM reklam. Reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
1: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Veda Metin Özülkü şarkıları projesine Enis Arıkan ve Deniz Çakır da dahil oldu. 1992 yılında Kibariye'nin seslendirdiği Lafı Mı Olur eseri Arıkan'ın kendine has eğlenceli yorumuyla buluşurken Anladım Ben Seni şarkısıysa Çakır'ın caz esintili performansıyla bambaşka bir havaya büründü.

0: Alp FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Hadise Marmaris konserine sürprizleriyle damga vurdu. Ara Beni şarkısını seslendiren hayranlarının videosunu Barkovizyon'a yansıtan sanatçı jestiyle

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Reçete yenilemede yapay zeka dönemi başlıyor. Son dönemde gündelik hayata daha çok dahil olan yapay zeka teknolojisi sağlık sektöründe de dönüşüm başlattı. Amerika'da hastaların tıbbi reçetelerini yapay zeka desteğiyle yenileyebilmesine imkan tanıyan uygulamayı hayata geçiren ilk eyalet Utah oldu. Yeni uygulamanın önlenebilir hastane ziyaretlerini engelleyebileceği ve sağlık harcamalarını azaltabileceği ifade edilen açıklamada yapay zeka uygulamasının hasta tedavisine uyumu artırmayı amaçladığı vurgulandı. Birçok hastanın reçete yenilemek için haftalarca doktordan randevu beklemek zorunda kaldığı ve bunun can sıkıcı olduğu belirtilerek yeni uygulama çığır açan olay olarak nitelendirildi. 2026 yılında benzer düzenlemelerin birçok eyalette onaylanması bekleniyor. Uzmanlar ayrıca yapay zeka sistemlerinin doğru doza karar vermesini sağlamak amacıyla çeşitli güvenlik mekanizmalarının bulunduğunu, bu süreçlerin hekimler tarafından da denetlendiğini belirtti. Bazı doktorlarsa reçete yenileme gibi kararların yapay zeka tarafından verilmesinin hastalar açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu. Amerikan Tabipler Birliği, yapay zeka tıbbı daha iyi hale getirmek için sınırsız fırsatlara sahip olsa da hekimlerin katkısı olmadan hem hastalar hem de hekimler için ciddi riskler oluşturmaktadır görüşünü paylaştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun o zaman olur mu? Yani

Teoman şarkılarının merakla beklenen yeni çalışması iki yabancı pop müziğin sevilen kadın vokallerinden Zeynep Bastık'la alternatif müzik sahnesinin özgün sesi Adamlar grubunun solisti Tolga Akdoğan'ı bir araya getirerek iki güçlü yorumcunun vokalleriyle bambaşka bir atmosfer kazandı. Farklı müzikal tarza sahip iki başarılı sanatçının ilk kez aynı projede buluşması Teoman şarkıları serisinin en dikkat çekici işbirliklerinden biri olarak öne çıktı.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'e tepki gösterip Türkiye'yi kışkırtmaktan, sabrını sınamaktan vazgeçilmelidir diye konuştu. AFAD Deprem Bilim Kurulu üyeleri Marmara Denizi'nde adalar fayı üzerinde yoğunlaşan 170'i aşkın mikro depremlerin büyük sarsıntının habercisi veya öncüsü şeklinde yorumlanmasının bilimsel dayanağı olmadığını belirtti. Kırklareli'nde ayçiçeği hasadı kontrol çalışmaları devam ediyor. Dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla biçer döverlerle hasat edilen tarlaları inceleyen ekipler, biçer döver operatörleriyle üreticileri bilgilendiriyor. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, düşmanın yanlış hesaplarına ve yeni tehditlerine yıkıcı karşılık vereceklerini söyledi.
2: Spor.
3: Süper Lig'de bir yandan yıldız yağmuru sürerken diğer yandan yapılan harcamalar da göze çarpıyor. Şu ana kadar toplam 275 milyon euroluk transfer harcaması yapılırken Fenerbahçe 87 milyon euroyla en çok harcayan takım oldu. Trabzonsporlu futbolcu Cabral kendilerine güvendiklerini belirterek Ferencvaros maçında tur atlayacaklarını düşündüğünü söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira, 1 euro 56 lira 24 kuruş, gram altın 7026 liradan, çeyrek altın 11234 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 30, Tekirdağ 31, Kırklareli ve Çanakkale 34, Edirne 38 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Umur Erdem yeni teklisi Çirkin'i müzikseverlerle buluşturdu. Söz ve müziği Sena Şahin ve Umur Erdem imzası taşıyan şarkı, insanın kendi karanlığı, zayıflıkları ve absürt doğasıyla saklanmadan yüzleşmesini merkeze alıyor.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Türk pop müziğinin güçlü sesi Burcu Güneş, yeni single çalışması Ben Yanmam'la dinleyicilerle buluştu. Sözleri Yiğit Seferoğlu ve Yasemin Koç imzası taşıyan eser, derin anlamlar taşıyan sözleri, modern altyapısı ve güçlü melodisiyle dinleyenleri duygusal bir yolculuğa

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde.
8: Şamama'da küçük hanım Şamama.
7: Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
9: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Modern pop sound'unu Anadolu'nun kültürel mirasından aldığı izlerle buluşturan Umur Doma, söz ve müziği kendisine ait olan Uyku Yok isimli yeni çalışmasını yayınladı. Şarkı, alternatif pop sound'u eşliğinde ayrılık, ihanet, özlem ve kırgınlık duygularını anlatıyor.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
3: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
6: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
7: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki

Aslı Demirer 2 yıllık aranın ardından yeni single çalışması Durur Bütün Dünya ile dinleyicilerle yeniden buluştu. Söz ve müziği Aslı Demirer'in imzasını taşıyan şarkı, güçlü müzikal kadrosu ve ezber bozan görsel konseptiyle dikkat çekiyor.

0: Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. 40 derecenin üstüne çıkacak sıcaklıklar Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 92 kuruş zam gelmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'e tepki gösterip Türkiye'yi kışkırtmaktan, sabrını sınamaktan vazgeçilmelidir diye konuştu. Edirne'de Tunca Nehri'nde debinin azalması sonucu kum adacıkları oluştu. Haziran ayı başında saniyede 20 metreküp olarak ölçülen nehrin debisi son ölçümlerde saniyede 4 metreküpe geriledi.
2: Spor.
3: Süper Lig'de bir yandan yıldız yağmuru sürerken diğer yandan yapılan harcamalar da göze çarpıyor. Şu ana kadar toplam 275 milyon euroluk transfer harcaması yapılırken Fenerbahçe 87 milyon euroyla en çok harcayan takım oldu. Fenerbahçe, Arda Güler'in sonraki satıştan pay maddesinin maksimum 1,5 milyon euroyla sınırlandırıldığı iddialarını yalanladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira, 1 euro 56 lira 24 kuruş, gram altın 7026 liradan, çeyrek altın 11234 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Küpe efendisiniz. 21 Ağustos 2026 Cuma gününde beraberiz. Harika bir yaz akşamı, güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Sizler hafta sonu tatil planlarınızı yapmaya devam ederken belki de en ilerli radyonuzda sizlerleyiz. Mustafa Sandal'la startı verelim. Geliversen bizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Küpe FM Reklam.

0: dünya. Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Ardından Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanenizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: Başak Ticareti Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
10: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
11: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 37.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Haftanın son eve dönüş keyfi devam ediyor ve haftanın son iş günü de artık geride kaldı ve birçoğumuz için geride kalmak üzere belki de. Güzel bir yaz akşamı, harika bir hafta sonuna ilerliyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Yaşar'la ilerleyelim. Babalar Gibi şarkısı radyonuzda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Reçete yenilemede yapay zeka dönemi başlıyor. Son dönemde gündelik hayata daha çok dahil olan yapay zeka teknolojisi sağlık sektöründe de dönüşüm başlattı. Amerika'da hastaların tıbbi reçetelerini yapay zeka desteğiyle yenileyebilmesine imkan tanıyan uygulamayı hayata geçiren ilk eyalet Utah oldu. Yeni uygulamanın önlenebilir hastane ziyaretlerini engelleyebileceği ve sağlık harcamalarını azaltabileceği ifade edilen açıklamada yapay zeka uygulamasının hasta tedavisine uyumu artırmayı amaçladığı vurgulandı. Birçok hastanın reçete yenilemek için haftalarca doktordan randevu beklemek zorunda kaldığı ve bunun can sıkıcı olduğu belirtilerek yeni uygulama çığır açan olay olarak nitelendirildi. 2026 yılında benzer düzenlemelerin birçok eyalette onaylanması bekleniyor. Uzmanlar ayrıca yapay zeka sistemlerinin doğru doza karar vermesini sağlamak amacıyla çeşitli güvenlik mekanizmalarının bulunduğunu, bu süreçlerin hekimler tarafından da denetlendiğini belirtti. Bazı doktorlarsa reçete yenileme gibi kararların yapay zeka tarafından verilmesinin hastalar açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu. Amerikan Tabipler Birliği, yapay zeka tıbbı daha iyi hale getirmek için sınırsız fırsatlara sahip olsa da hekimlerin katkısı olmadan hem hastalar hem de hekimler için ciddi riskler oluşturmaktadır görüşünü paylaştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
6: Küpe.

Güzel bir hafta sonu tatili bizi bekliyor ve hafta sonu tatil planlarınız için sizler sabırsızlanırken en iyileri sizlerle buluşturuyoruz bu güzel haftanın son eve dönüş keyfinde. Murat Dalkılıç zamanı Hay Radyonuz'da.

0: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. 40 derecenin üstüne çıkacak sıcaklıklar Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 92 kuruş zam gelmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'e tepki gösterip Türkiye'yi kışkırtmaktan, sabrını sınamaktan vazgeçilmelidir diye konuştu. Edirne'de Tunca Nehri'nde debinin azalması sonucu kum adacıkları oluştu. Haziran ayı başında saniyede 20 metreküp olarak ölçülen nehrin debisi son ölçümlerde saniyede 4 metreküpe geriledi.
1: Spor.
2: Süper Lig'de bir yandan yıldız yağmuru sürerken diğer yandan yapılan harcamalar da göze çarpıyor. Şu ana kadar toplam 275 milyon euroluk transfer harcaması yapılırken Fenerbahçe 87 milyon euro ile en çok harcayan takım oldu. Fenerbahçe, Arda Güler'in sonraki satıştan pay maddesinin maksimum 1,5 milyon euro ile sınırlandırıldığı iddialarını yalanladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira, 1 euro 56 lira 24 kuruş, gram altın 7026 liradan, çeyrek altın 11234 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

Radyonuz Küpe FM'de Zakkum ve Teoman'ı bir araya getiren Saat 3 ile ilerlemeye devam ediyoruz. İyi müziğin doğru adresindesiniz. Bizimle kalmaya devam edin.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
4: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
7: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özerçelik. Özerçelik, metale değer katar. Özerçelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
8: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
9: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 120

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 449.95, Türk şeker toz şeker 5 kilogram 209.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram çeşitleri 149.95, sütaş taze kaşar 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. Şube E5 Yan Yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜRTÜRK yanında. 0541 549 5421.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
9: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
10: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
0: güzel. Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından korktum.

Radyonuz Küpe FM'de Mela Bedel burada olacak. 21 Ağustos 2026 Cuma akşamında beraberdik. Harika bir hafta sonu sizi bekliyor ve Küpe FM'in hafta sonu özel yayını da yine siz özel dinleyicilerimizi Küpe FM'de bekliyor sevgili dinleyicilerimiz. Tekrar buluşacağız. Mehmet Ali Ayanoğlu ben, şimdilik hoşçakalın. Güzel bir hafta sonu, harika bir yaz akşamı diliyorum.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte haftanın son iş gününde yine bir sürü haberle, bir sürü konuyla geldim. Güne veda da sizlerle buluşmak üzere. Mikrofonumun başına oturdum ve tabii ki stüdyomun kapısını kapattım. Klima zaten açık, yaz kış açık bizlerde biliyorsunuz. Efendim yani sonuç itibariyle yazın biraz daha fazla açıyoruz tabii klimayı. Çünkü dışarıda sıcak bir hava var. Uzmanlar bu hafta da devam edeceğini söylüyorlar ama ben bilirsiniz sonbahar meraklısı olarak 20 günlük hava durumuna, 30 günlük hava durumuna bakıyorum. Eylül'de bir serinleme olacak. Rahat olun ve başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatı enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44 rofaenerji.com.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
7: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
8: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

Demet Akalın'a devam edeceğiz şimdi. Bir şey mi dedin diyecek. Kime diyebilir bunu? Sinan Akçıl'a diyebilir mesela. Sinan Akçıl bu aralar yine bayağı bir şeyler demeye devam ediyor. Geçen günde o kadar özgüvenli bir söz söylemiş ki şaşırttı yine. Diyor ki beni kimse reddetmedi bugüne kadar diyor kadınlar için. Ve isterseniz diyor Kylie Jenner'la tanıştırın, görün diyor. Bakın diyor nasıl onu da kazanıyorum diyor. Yani kim olursa olsun asla ve asla beni reddedemez diyor. Bence de çok iddialı konuşmuş. Sizin de şu anda ne kadar iddialı dediğinizi duydum, o yüzden bence de diyorum. Biliyorsunuz bazen böyle sizlerin sesini hariçten duyar, ona cevap veririm. Yani bilmiyorum bu kadar iddialı olmak ne kadar doğru. Ama mantıklı olan nedir? Tabii ki gündeme gelmek adına böyle konuşmalar yapmak. Magazinin şifrelerini de biliyor zaten artık, herkes biliyor. Hiç de zor değil. Ve Demet Akalın bir şey mi dedin?

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı kırklı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Kenan Doğulu ve Ajda Pekkan'la Harika ile devam edelim şimdi. Kurumsal hayatı bırakıp pazarcılığa yönelen vatandaştan bahsedeceğim size. Haftada 4 gün tezgah açtığını söylüyor hanımefendi. Çıktığı işte 35 bin TL maaş alıyormuş. Şimdi ise eski işimin 3-4 katı kadar alıyorum diyor. Yani haftada 3-4 kez tezgah açarak ayda 150 bine yakın kazanıyormuş. Kurumsal hayat bana koşu bandında yürümek gibi geliyordu. Ne kadar çalışsam da yerimde sayıyordum diyor. Evet doğru ama tabii ki koşu bandında olduğumuzda da yine kalori de vermeye devam ediyoruz bir yandan. Yerimizde saysak da. Yani o da para kazanmaya bir şekilde devam ediyordu tabii canım. Ama şimdi daha fazla kazanıyor. Kendi işimi yapınca da hayatım üzerinde kontrolüm var diyor. Harika valla. Hayatı üzerinde kontrol olması insanın. Kendi işini yapması ve ondan daha çok para kazanması. Harika. Ama en harika olan nedir? Tabii ki sevdiğiniz işi yapıp ondan bol bol para kazanmak. Ah, ah. İnşallah efendim. Herkesin darısı başına diyorum ve Ajda Pekkan'la Kenan Doğulu'yla Harika ile devam ediyoruz.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

Berkay'la delilerle devam edeceğiz şimdi. Berkay ve eşi Özlem Ada üçüncü kızlarına kavuştular. Allah'ın izniyle kucağımızı aldık. Saat 11'de dünyayı gözlerini açtı. Rabbim isteyen herkese bu duyguyu tattırsın diyor. Berkay tam bir evli mutlu çocuklu. Üçüncü kızı da onlarla birlikte artık aileleriyle mutlu, uzun, sağlıklı bir ömür versin hepsine Allah diyorum. Ve Berkay'la delilerle devam ediyoruz.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Manifest ve toz pembe var sırada. Size toz pembe bir hayal gibi bir başka ülkede yaşanan gerçekten bahsedeceğim şimdi. Finlandiya parklarında ısıtmalı okuma kabinleri var. Ay, fotoğraflar da harika. Böylece insanlar kış aylarında orada kitap okuyarak dinlenebiliyorlarmış. Bakın, Finlandiya parklarından bahsediyorum efendim sizlere. Bazı şehirlerde en soğuk günlerde bile insanların o huzurlu anların tadını çıkarabilmesi için halka açık parkların ortasına küçük ısıtmalı okuma kabinleri kuruyorlarmış. Ne tatlı, ne harika, vallahi inanılmaz yani. Dünyanın en çok mutlu insanların olduğu ülkelerden bir tanesi biliyorsunuz Finlandiya. Toz pembe manifestle devam ediyoruz.

0: ben seni.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Reçete yenilemede yapay zeka dönemi başlıyor. Son dönemde gündelik hayata daha çok dahil olan yapay zeka teknolojisi sağlık sektöründe de dönüşüm başlattı. Amerika'da hastaların tıbbi reçetelerini yapay zeka desteğiyle yenileyebilmesine imkan tanıyan uygulamayı hayata geçiren ilk eyalet Utah oldu. Yeni uygulamanın önlenebilir hastane ziyaretlerini engelleyebileceği ve sağlık harcamalarını azaltabileceği ifade edilen açıklamada yapay zeka uygulamasının hasta tedavisine uyumu artırmayı amaçladığı vurgulandı. Birçok hastanın reçete yenilemek için haftalarca doktordan randevu beklemek zorunda kaldığı ve bunun can sıkıcı olduğu belirtilerek yeni uygulama çığır açan olay olarak nitelendirildi. 2026 yılında benzer düzenlemelerin birçok eyalette onaylanması bekleniyor. Uzmanlar ayrıca yapay zeka sistemlerinin doğru doza karar vermesini sağlamak amacıyla çeşitli güvenlik mekanizmalarının bulunduğunu, bu süreçlerin hekimler tarafından da denetlendiğini belirtti. Bazı doktorlarsa reçete yenileme gibi kararların yapay zeka tarafından verilmesinin hastalar açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu. Amerikan Tabipler Birliği, yapay zeka tıbbı daha iyi hale getirmek için sınırsız fırsatlara sahip olsa da hekimlerin katkısı olmadan hem hastalar hem de hekimler için ciddi riskler oluşturmaktadır görüşünü paylaştı.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 20.

Gülben Ergen, uçacaksın desin. Bayağıdır çalmadım bu şarkıyı. Uçacaksın, uçacaksın, havalara uçacaksın. Hepimize de kısmet olsun. Havalara uçalım, en güzel haberler gelsin önümüzdeki günlerde. Gülben Ergen de geçen gün Kuruçeşme açık hava sahnesindeydi. Açılış şarkısı sırasında şarkıya erken giriyor Gülben Ergen. Biraz da bir detone oluyor. Sonra orkestrayı durduruyor, sahneden iniyor. Ardından aynı şarkıya yeniden başlıyor ve sahneye tekrardan çıkıyor. Yaşanan anları da esprili bir şekilde karşılıyor. Magazinciler de demiş ki Ebu Şuna bana bir şey olmaz demiyor. Ne yapsın kadın şimdi sahnede? Şarkıya erken girdi diye sahneyi terk edip ağlaya ağlaya evine mi gitsin? Tabii ki bu şekilde devam edecek. Gayet de mantıklı olmuş yani. Ve işte Gülben Ergen, uçacaksın.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Çok güzel gülüyorsun diyecek şimdi blok 3 ve poezi. Efendim tabii ki ben de her zaman olduğu gibi Instagram'dan bahsedeceğim. Instagram takip listenize bizleri ekleyiniz ve tabii ki bizlerden, radyonuzdan, her şeyden haberdar olunuz. www.kupefm.com.tr'yi de akıllı cihazlarınıza kaydedin. Yürürken, koşarken, bir yerden bir yere giderken de Küpe FM kulaklarınızda, tüm akıllı cihazlarınızda sizlerle olsun dedikten sonra Sözlü Müzik'te.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
2: Küpe FM. Feel your eyes.

Hadise mesajımı almıştır o diyecek şimdi. Bir de mesajlarla ilgili konular var tabii ki. Bir görüldü atma olayı var biliyorsunuz son zamanlarda. Görüldü geliyor. Yani görüldü atmıyorsunuz esasında. Mesajı görüp cevap vermiyorsunuz. O görüldü atmak oluyor. Çok can sıkıcı bir durum. Bir de araştırmalara göre uzun bir mesajın sonunda sadece ok cevabını almak kişiden anlık stres, sinir ve anksiyeteye sebep oluyormuş. Evet, biz kadınlar bazen paragraf paragraf yazabiliyoruz. Erkeklerden ok diye bir cevap gelebiliyor. O da onların yapısı itibariyle. Bizim kadar komplike değiller tabii ki. Onlar daha düz böyle bir cevap verebiliyorlar. Ama insanlarda anksiyete, sinir falan oluyormuş. Bu kadınlarda oluyordur büyük ihtimalle. Çünkü her şeyden bir anlam çıkarmayı çok iyi biliriz. Ve işte hadise mesajımı almıştır o.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Reçete yenilemede yapay zeka dönemi başlıyor. Son dönemde gündelik hayata daha çok dahil olan yapay zeka teknolojisi sağlık sektöründe de dönüşüm başlattı. Amerika'da hastaların tıbbi reçetelerini yapay zeka desteğiyle yenileyebilmesine imkan tanıyan uygulamayı hayata geçiren ilk eyalet Utah oldu. Yeni uygulamanın önlenebilir hastane ziyaretlerini engelleyebileceği ve sağlık harcamalarını azaltabileceği ifade edilen açıklamada yapay zeka uygulamasının hasta tedavisine uyumu artırmayı amaçladığı vurgulandı. Birçok hastanın reçete yenilemek için haftalarca doktordan randevu beklemek zorunda kaldığı ve bunun can sıkıcı olduğu belirtilerek yeni uygulama çığır açan olay olarak nitelendirildi. 2026 yılında benzer düzenlemelerin birçok eyalette onaylanması bekleniyor. Uzmanlar ayrıca yapay zeka sistemlerinin doğru doza karar vermesini sağlamak amacıyla çeşitli güvenlik mekanizmalarının bulunduğunu, bu süreçlerin hekimler tarafından da denetlendiğini belirtti. Bazı doktorlarsa reçete yenileme gibi kararların yapay zeka tarafından verilmesinin hastalar açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu. Amerikan Tabipler Birliği, yapay zeka tıbbı daha iyi hale getirmek için sınırsız fırsatlara sahip olsa da hekimlerin katkısı olmadan hem hastalar hem de hekimler için ciddi riskler oluşturmaktadır görüşünü paylaştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe FM.

Efendim geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın tekrar görüşene kadar Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense hafta sonu da her zaman olduğu gibi yine buradayım.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Reçete yenilemede yapay zeka dönemi başlıyor. Son dönemde gündelik hayata daha çok dahil olan yapay zeka teknolojisi sağlık sektöründe de dönüşüm başlattı. Amerika'da hastaların tıbbi reçetelerini yapay zeka desteğiyle yenileyebilmesine imkan tanıyan uygulamayı hayata geçiren ilk eyalet Utah oldu. Yeni uygulamanın önlenebilir hastane ziyaretlerini engelleyebileceği ve sağlık harcamalarını azaltabileceği ifade edilen açıklamada yapay zeka uygulamasının hasta tedavisine uyumu artırmayı amaçladığı vurgulandı. Birçok hastanın reçete yenilemek için haftalarca doktordan randevu beklemek zorunda kaldığı ve bunun can sıkıcı olduğu belirtilerek yeni uygulama çığır açan olay olarak nitelendirildi. 2026 yılında benzer düzenlemelerin birçok eyalette onaylanması bekleniyor. Uzmanlar ayrıca yapay zeka sistemlerinin doğru doza karar vermesini sağlamak amacıyla çeşitli güvenlik mekanizmalarının bulunduğunu, bu süreçlerin hekimler tarafından da denetlendiğini belirtti. Bazı doktorlarsa reçete yenileme gibi kararların yapay zeka tarafından verilmesinin hastalar açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulundu. Amerikan Tabipler Birliği, yapay zeka tıbbı daha iyi hale getirmek için sınırsız fırsatlara sahip olsa da hekimlerin katkısı olmadan hem hastalar hem de hekimler için ciddi riskler oluşturmaktadır görüşünü paylaştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

Küpe FM'den herkese iyi akşamlar. Günün yorgunluğunu bir kenara bıraktıysanız cuma akşamının keyfini birlikte çıkarmaya hazır olun. Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.

Yüksel'in yeni şarkısı Hikayeyi Serbaşa'yı müzikseverleriyle buluşturdu. Şarkının ismi bile merak uyandırıyor. Bence şöyle bir kulak verip hikayenin nereye bağlandığına bakmak lazım.

7. ev yazın festival temposunu geride bırakıp sonbahara hızlı bir giriş yapıyor. Grup Eylül ve Ekim aylarında İstanbul, Bursa ve Ankara'da sahne alacak. Bir yandan da yeni stüdyo projelerinin haberini vermişler. Açıkçası 7. evi sahnede izlemeyi sevenler için güzel bir dönem geliyor.

Yağmur Dama yeni şarkısı Uyku Yoku müzikseverleriyle buluşturdu. İsmi bile geceye yakışıyor. Biraz kafayı dağıtıp biraz da ritme kapılmalık bir parça olmuş. Ben sevdim. Şimdi birlikte dinleyelim.

Nazan Öncel ve Neylan Okan'ın birlikte seslendirdiği Gönül Çiçekleri müzikseverleriyle buluştu. İsmi bile insana güzel bir his veriyor. İki farklı sesin buluştuğu, hele ki dinlerken yüzünüzde küçük bir tebessüm bırakacak şarkılardan biri olmuş bence.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

Küpe FM'den Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesaiye devam edenlere kolaylıklar, bol bol sabırlar diliyorum. Evde dinlenenler ise güzel bir akşam diliyorum. Sırada enerjinizi yükseltecek harika bir parça var. Ama ilk önce Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

Zeynep Bastık ve Tolga Akdoğan'ın birlikte seslendirdiği iki yabancı dijital platformlarda yerini aldı. Teoman'ın unutulmaz şarkısına farklı bir yorum getirmişler. Bence hem nostaljiyi hatırlatan hem de kendi tarzlarını kattıkları güzel bir çalışma olmuş.

Evet, maalesef üzülerek söylüyorum ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel cuma akşamında, hatta hafta sonunda birlikte adım attığımız bu güzel iki saatte bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Umarım hafta sonunuzda en az bu akşam kadar keyifli geçer. Bu arada şunu da hatırlatmak isterim ki Küpe FM hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz. Kendinize çok iyi bakın. Harika bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.

yollarım. Ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak. Canımı en çok acıtandır.